0: Reklama Citrus'e.
1: Şeyzini avtomobili atasılara dğesve. Modi Autoseilis Autosadgovze gdanulashi. Aghmashenebis 48 numerchi da gaiqvane sasrueli makara sul ragats 20 tsuchi.
2: Radio Citrus'i sareklamo samsakhovi. 577 49 10 28.